0: dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla dilla I svako veće kad prođem krećarde si pevaju lom poju, ajde lade lade lom, ona pravi lom.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.